0: Salamu aleykum. Yanlış son kaçıyor uç kaybolucuları. Yanlış son kaçıyor koşuldu. Kahvaltı için.
1: Ben Kerazim Orhan, size şöyle diyebilirim. Kerazim, dostluğum, kardeşliğim, birlik ve beraber.
2: I'm going to shine.